nefes. Fakirlere, zenginlere, entellere varabes. Gizli sevda çekenlere, mahkumlara varabes.

Oh! Kafama vuruyor sen. Vurma gülüm vurma. Kafaya vurulmaz. Ya vurma ya... Ya acıyor ha. Gülüm acaba bir çay demlesen? Benim elim kırık mı? Yok, elim sağlam. Ben yapayım. Peki.

ha bir saray, ha dağ başı. Sonumuz bir mezar taşı. Gözümüzden kanlı yaşı. Akıtana selam olsun.